watse eti be sonu atafo ba yan jini o jini watse jini papa Sotia, boy.